0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azerbaycan'da.

0: karşıma çıkmaz.
1: Geçmiş istehsalçılar.
2: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir gene açalım sence. Ağız burdi. Hadi burdi.
1: Hey, hey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız o kuş değil. Halis bayoluştu. Nasıl? Geldi.
2: Oy, buna geldik. Saçını niye kesmişsin? Sen?
0: Abalam kızı okşaydı, indi oğlan okşaydı. Çok sağ oldu da. Nene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elinden kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da bana intiri getiler. Kelle dolayı cip boş.

0: 106.3 FM.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söyledin, hep boş sözler.
1: Sana nasıl anlatsam bilmem ki.
2: Kolay sözler.
1: Okumaya doyamadığım bir aşk.

0: aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: savan bir adamsın. Bəlkə sən biləsən, bu filəyi ne üçün gəlib Qarabağ?
1: Hoşbəxtim ki, sizə qonaq düşmüşəm. Bunun adı Cerasterum palpin.
2: Jordan ağa, nə tereşdir, nə
1: ayrıqanım. Bu, kəşli otudur.
0: Aa, o nədir lan? O nə səssi?
3: Maraca,
0: ayaklar, at var, at var! Atlar. Sen ne baş etmişsin, sen at mı olan şey? Boyuna bak, içine meyve bak, çeldirmiş. Ooo, Karabak'tan yoktur dünyada!
1: Dostum Şahbaz Bey, ne olursa olsun seni aparacağım özümle.
4: Beni Paris'e?
3: Toydan olmayacak, Monsieur Charles Temer hazırlanır.
5: Ahı, hara gidiyorsun?
3: Bilmirəm, ya Frengizdana, ya da ki Paris'e.
4: Gedenden olalım dostum, gederem de, gelerem de. Şerefliseye Fren kızları başını örten leşeklerden sokak alıp getirerem de.
3: Fren kızları başlarını örten leşekler bana lazım değil.
5: İndi ben bildim ki o Monsieur Jordan hansı yuvan kuşuymuş. Bir utan, düğün sabah toyundu.
4: Ben bu tezlikle evlenmek istemiyorum.
5: Vallahi o Monsieur Jordan'a bir toy tutarım ki, geldiği yolunu da yanından çıkarar. Bu frenkler ne naşkür halk olurlarmış, hiç yaşlılık da bilmirler.
0: Ayar var, sen tanrın! Bil beni yakşı yakşı başa sanıyorum, ah ne olur. Ne? Musa Jordan, Şahbazı Parcam.
5: Ver!
4: Bütün Paris'in kızları kurban olsun senin bir teline.
0: Frenkler neyine lazımdır azizim? Sana lazım olan dillerden Arap, Fars, Azerbaycan, Rus dillerdir ki... Allah'a şükür medresede hamısını okudu öğrenmişsin. Mesela... Bizler elimize hena koyarız, onlar koymazlar. Biz mecliste papağlı oturarız, onlar oturmazlar. Biz horeyi elimizle yeriz, onlar kaşıkla yeriz. Bizlerde aşkarı peşkeş almak var, onlar da gizlin almak. Biz her zata inanırız, onlar her zata inanırlar. Bizlerde çok arvat almak adetti. Olardı çok kişi alma.
5: Kişi, sen niye bile yumuşaldın? Fikrin niye değişti?
3: Buyurun baba derviş.
6: Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Ben bir köhne dervişem, çok sifetler görmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Doğru söze hemişe, rişken dedim gülmüşem. Nekde de kafeten değil. Bekar al kerendi, düpülük mal cümha, diyen diyen diyendi.
3: Gerek değil bir iş göresen ki, bizim Şahbaz Paris'e gidebilmesin.
1: Aho, gerekdir ki bu işte cadumun pısarı, ya Paris'in yahut da Monsieur Jordan'ın başında çattası. Bu surette gerekdir ki bütün diplara, invitelere emredeyim ki Paris'i hava koysunlar. İndi buyurunuz hanım, cenabınız Paris'in dağılmasını istiyor veya Monsieur Jordan'ın boynunun vurulmasını.
3: Her ikisin baba derviş.
5: Allah seversen böyle söz danışma kız. Sen yüreğin taştı nedir? Biçare Parisliler bize ne eyleyipler ki evlerini, imaretlerini başlarına uçura.
3: Hanım, o bir Paris'i dağılsın.
5: Orada yaman adamlar var. Bu şekillerde görmenir.
3: Hanım.
5: Bir tarbatları kişilerle gezirler. Eğer olmasaydı bizim Şahbaz'da hiç bak ona gitmezdi. Baba derviş, orada Paris'i dağıldı.
1: Ya da bu hanımlar öyle bilirler ki biz Qarabağda otura otura Paris'i partladıp Monsieur Jordan'ın boğazını kestireceğim.
0: Yağım aleyho!
7: Yağım aleyho!
0: Havve!
7: Havve!
0: Dağdağa hav kazandı! Tıpkül kerav keran... Ya da bey! Tıpkül kerav kerandı! Tıpkül kümü kümü hav! Dayandı, yandı, yandı! Dayandı, yandı, yandı! Dayandı, yandı, yandı! Vay kata! Ayakam! Bu kadar da barıt koyma oğlan!
7: Paris dağıldı!
8: Ne?
7: Aşağı!
0: Acaba gel de!
8: Gelir ki!
0: Gel de buna bakayım orta!
7: Fransız peki, Fransızdan ne de gidipler!
0: Niye?
7: Ayşe, kim derdin Paris'i, kim?
0: Medeneler, divler, cinler...
3: Ben demedim mi ki bu dervişin elinden hiçbir kez kurtarma?
2: Vakt kalmalı işte. Bir dakika Paris dağıldı, kahvetim.
5: Ay sene! Kişiler bize hemşe diyor ki, çağırıyor, inan beni.
9: Necə inanmayaq ki, bax, bütün bunların hamısı biz gözlərimizə gördük, hə?
10: Ay xanım, əgər kişilərin ağlı var, niyə biz onları hər qədəmdə min yol anladırıq, hə? Öz bildiyimizi eləyirik.

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

Doğdu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencereden kondu çiçek, o çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dene açalım sence. Ağız burdi. Hadi burdi.
1: Hey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız kuş değil. Halis bayılmıştı. Nasıl? Geldi.
2: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuydu, indi oğlanı okşuydu. Çok sağ oldu da. Nene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban olur. Benim onun elimle kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da buraya intiriyetler. Kelle dolu, cip boş.

0: Murat, Paşa, bomba arabasay.
1: Bir de.
0: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Murat! Bomba!
2: Benim şahımla verilesi kızım yoktur. Onu parça parça eliyim, itler atarım, ben bana vermem.
3: Biz hükmen gerek, aç yamyabın kızını kaçırdak. Ancak kızın razılığı olsun.
4: Dünya nece çalkala, dünya nece çalkala.
3: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.